0: kurtulsa da bunu kavrayabiliriz. Ki ikisine tamamen de bağlı bir matasını tatmin kalır. Ne o? Niye böyle? Afiyet ediyor da sağlı bakımlar sinema uza bakayım da bir
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.